doğacaktık. Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et suçunu, senin de var hataların. Çalmıştık.

Next FM. Neler yaşadım şu kısa hayatımda. Sen benim tek hatıramsın. Hiçbir zaman doymadım sana. Doyamam bin yıl daha yaşasam da. Günlerden sen, aylardan sen, yıllar zaten sensin.

0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.103 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.19, euro 54.98'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.454, çeyrek altın 10.946 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
0: Klima. Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 59 kötü, Ankara 60 kötü, İzmir 96 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 67 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 98 ile hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
2: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji...

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'de Perşembe sabahında buluştuk. Sertab Erener ve Dönmüyorsun dinledik. Ben Duygu Kurtes. Herkese güzel bir gün diliyorum öncelikle. Saatler onu gösterene dek yanınızdayım. Her zaman olduğu gibi Best FM'de tüm zamanların en iyilerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün de anlatmak istediğim çok şey var. Merak ediyorsanız ve tabii ki programa eşlik etmek istiyorsanız burada kalın lütfen. Hoş geldiniz.

Amerika Birleşik Devletleri güneş enerjisini uzaydan dünyaya göndermeye hazırlanıyormuş. ABD Savunma Bakanlığı yörüngedeki uyduların güneşten topladığı enerjiyi kablo kullanmadan dünyadaki noktalara aktarmasını hedefleyen bir projeye yatırım yapmaya başlamış. Plan kapsamında dev güneş panellerine sahip uyduların uzayda güneş enerjisi toplaması ve bu enerjiyi ışınlar aracılığıyla dünyadaki özel alıcılara göndermesi amaçlanıyormuş. 2028 yılında gerçekleşmesi planlanıyormuş ilk uzay gösteriminin.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: olan sensin.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Reklam.

her şey sıradan giderken bir şarkı çalar ve modun değişir. Best FM'le enerjini yükseltme zamanı.

birçok aşığın duygularına tercüman olan şarkı Bitmesin Bu Rüya, Best FM'deydi. Uzmanlar diyor ki bir insanı tanımak istiyorsanız başkaları hakkında nasıl konuştuğuna bakın. Çünkü kendisi nazik, uyumlu, sevecen ve güvenilir olan biri başkalarını da bu özelliklerle tanımlama eğilimindedir. Ama karşımızdaki öyle değilse ne yapalım, yalan mı söyleyelim? Anlamadım ben, kafam karıştı.

0: Reklam.
1: Shell'de 500 TL'ye varan maksi puanla yolculuk maksimumda. Hayat sana maksimum. 1 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da

0: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şey olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

0: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProS ailesi
1: bambaşka yere taşır. Toyota. Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin eller.

Candan Erçetin konuğumuzdu. Bazı araştırmalar geleceği konusunda gerçeklikten biraz daha iyimser beklentilere sahip insanların hedeflerine ulaşmak için daha fazla çaba gösterebildiğine ve bunun bazı durumlarda daha yüksek kazançla ilişkilendirilebildiğine işaret etmiş. Uzmanlara göre bu tür iyimserlik kişilerin risk almaya, fırsatları değerlendirmeye ve hedeflerinin peşinden gitmeye daha istekli olmasını sağlayabiliyor.

Keyifli şarkısıyla konuğumuzdu. Vah vah dinledik. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Şu anda yolculukta, trafikte bizi dinleyenlerin sayısı tabii ki oldukça fazla. Özellikle büyük şehirlerde bu saatlerde yoğunluk almış başını gitmiş oluyor. Biliyorum, hepimiz o yoğunluğu yaşıyoruz. Hiç merak etmeyin. Tüm zamanların en iyileri yolculuğunuzu daha keyifli bir hale getirecek. Radyonuz açık olsun.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.103 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.19, euro 54.98'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.454, çeyrek altın 10.946 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
5: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun.

0: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Katar Caddesi, Seyrantepe, Büyükdere Caddesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi, Şişli, Ok Meydanı, Halıcıoğlu, Aksaray, Esenler, Bağcılar, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Çengelköy, Altunizade Köprülü Kavşağı, O4 Çamlıca Anadolu Kavşağı, Avrasya Tüneli, Uzunçayır, Göztepe, Kozyatağı, Bostancı, Kartal, Ümraniye, Sancaktepe, İmes, Ataşehir ve Kadıköy'de yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento

0: Sigorta Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Nurdağ Gaziantep yolunun 39 ve 48. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İznik Mekece yolunun 8 ve 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Diyarbakır Siverek yolunun 35 ve 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
2: Şansa kalmaz işiniz.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

haber paylaşacağım bu kez. Aksaray'da bir vatandaş Gözlükuyu köyünde 11 yıldır tek başına yaşıyormuş. Şöyle söylüyor: köyde huzurum yerinde, tek başıma yaşıyorum. Bir tek Allah'tan korkarım. Gelene gidene karışmazsan huzurlu olursun. Siz ne yapardınız, korkmaz mıydınız tek başınıza? Bir de öyle böyle değil, 11 yıldır yalnız yaşıyor. Açıkçası ben korkardım, kesin korkardım. Biliyorum.

0: Hepsi ve daha fazlası birazdan Best FM'de.
1: Reklam.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklam.

Sibel Can kıpır kıpır şarkısıyla bizimleydi. Bence talih dinledik. Dünyada neler oluyor? Bakalım. Çin'de bilim insanları şov dünyasının yıldızlarını geride bırakarak yeni idol haline gelmeye başlamış. Bilim insanların portreleri ve başarılarının yer aldığı devasa reklam panoları artık otoyolların kenarlarında görülebiliyormuş. Daha önce de bilim insanlarının portreleri alışveriş

0: Reklam. Bu gençlik benim.
1: Maksimum Genç sana özel indirim ve maksi puan fırsatlarıyla geliyor. Hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Alışverişlerinde bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları yakala. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Auto Rapor, Auto Ekspertiz.
7: Mutlu yıllar, Yataş'la mutlu yıllar.
8: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık, üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
9: Yataş'la mutlu uykular.
6: Auto Rapor, Auto Ekspertiz.
10: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklam.

1993-1998 yılları arasında doğduysanız ne tam Y kuşağı ne de tam Z kuşağıymışsınız. Bu yıllar arasında doğanlar için son dönemde Zillennial adı verilen bir mikro kuşak tanımı kullanılmaya başlamış. Ay bunu da ilk defa duyuyorum. Y kuşağının sonlarıyla Z kuşağının başları arasında kalan kişileri ifade ediyormuş bu tanımlama. Bu kuşak çocukluğunda masaüstü bilgisayar, CD'ler ve tuşlu telefonlarla büyüyüp ergenlik döneminde akıllı telefonlar ve sosyal medyanın yaygınlaşmasına tanıklık etmiş. Yani hem analog çocukluğu hem de dijital dönüşümü deneyimleyen bir nesil olarak görülüyor.

Yıldız Tilbe konuğumuzdu. Dünya genelinde yapılan bir araştırma var. Kadınların vücudunda incelenen tüm bölgelerde erkeklerden daha fazla ağrı çektiği görülmüş. 118 ülkeden 6 milyondan fazla insanın verilerinin ele alındığı araştırmada cinsiyetler arasındaki farkın özellikle baş, yüz ve karın ağrılarında belirgin olduğu görülmüş. Yani kadınlar erkeklerden daha fazla ağrı çekiyor.

0: Hepsi ve daha fazlası birazdan Best FM'de.
1: Reklam.
2: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği

arttırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
1: Ekspertize Dino Bile.
3: Reklam.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'de Nilüfer konuğumuzdu. Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli olmuş. Hemen paylaşıyorum. Birinci sırada Sinop var. İkinci sırada Afyonkarahisar. Üçüncü sırada Bayburt. Dördüncü sırada Kırklareli. Beşinci sırada Kütahya var. Sonrasında Çankırı, Düzce, Uşak, Siirt ve Şırnak geliyor.

0: Best FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Hacı Osman Bayırı, Levent, Büyükdere Caddesi, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Barbaros Bulvarı, Dolmabahçe Caddesi, Kağıthane, Nurtepe Viyadüğü, Bayrampaşa, Bağcılar, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Kavacık, Çamlık Kavşağı, Şireyolu Caddesi, Ümraniye, Alemdar Caddesi, Ihlamurkuyu, Sancaktepe, Ataşehir, Anadolu Otoyolu, Uzunçayır, Acıbadem, Altınizade, Üsküdar ve Beylerbeyi'nde yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
5: Nurdağ-Gaziantep yolunun 39 ve 48. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İznik-Mekece yolunun 8 ve 10. kilometreleri arasında

0: arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ve 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: En yeni, en çok dinlenen

Best FM'de son zamanların en sevilen 3 şarkısını dinlediniz. Best FM. Best FM'de az sonra.

0: Kayseri'den de.
1: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.

sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
1: Ekspertiz. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Reklam.

Kalp kalbe karşı dedi Kenan Doğulu. Enteresan bir haber var. 103 yıllık gazete arşivinden ilginç bir detay ortaya çıkmış. Rusya fare istilasıyla mücadele etmek için Anadolu'dan 10 bin kedi almak istemiş. 9 Ağustos 1923 tarihli gazetede yer alan habere göre kedilerin başta Erzurum olmak üzere Kars, Sarıkamış ve çevresinden temin edilmesi planlanmış. Acaba hiç kedi gitti mi bizden Rusya'ya?

0: Reklam.
1: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerinde maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA Mobil.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol

0: Bekton. Detaylar için kastrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam.

Serdar Ortaç dinledik. Özellikle beyler daha dikkatli dinleyin lütfen. 2018 yılında 30 sağlıklı erkekle yapılan küçük bir araştırma var. Kravatını hafif rahatsızlık hissedene kadar sıkan katılımcıların beyin kan akışında ortalama %7,5 azalma gözlemlenmiş. Yani kravatı fazla sıkmanın etkisi sadece boyunda olmuyor, gördüğünüz gibi kan akışında da problem yaratabiliyor, o yüzden dikkatli olunuz.

0: Tamam.
1: Yandırdın kalbimi dedi Mahsun Kırmızıgül. Okyanusun derinliklerinden bilimin henüz tanımadığı 57 tür çıkmış. Arjantin açıklarındaki denizaltı kanyonundan toplanan örnekleri inceleyen araştırmacılar yeni kabuklu, mercan ve derisi dikenli türleri belirlemiş. Keşifler arasında 2.577 metre derinlikte bulunan ve boynuz benzeri uzantıları nedeniyle Loki adı verilen bir deniz sıyırı da var. Üstelik küçük kabuklulardan oluşan copepod örneklerinin yalnızca %10'u incelenmiş. Bu grupta şimdiden 20 yeni tür tespit edilmiş.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın. Yataş'ta mutlu
1: uykular. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakın, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: Aşkın Nur yenge konuğumuzdu. Hani bazı yemekler için bu yemek ertesi gün daha güzel olur deriz ya. Bilim insanları bunu denemiş. 4 yemekten yalnızca biri bu iddiayı desteklemiş. 65 kişi hangisinin taze olduğunu bilmeden lazanya, Hint usulü tereyağlı tavuk, mercimek yemeği ve elmalı crumble tatlısını karşılaştırmış. Buzdolabında 24 saat bekletilip yeniden ısıtılan tereyağlı tavuk karşılaştırmaların yaklaşık %64'ünde tercih edilmiş.
1: Tavuğu da çok bekletip yememek lazım ama bu detayı da unutmayalım.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.103 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.19, euro 54.98'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.454, çeyrek altın 10.946 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
5: Hep seninle Mitsubishi Elektrik.
3: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 59 kötü, Ankara 60 kötü, İzmir 96 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 67 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 98 ile hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji...

0: Sistem'de.
1: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Reklam.

Senin şarkın, onun şarkısı, bizim şarkımız. Sonunda hepsi aynı yerde buluşuyor.

0: FM. Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Anadolu Avrupa girişi yoğun. Avrupa yakasında Zincirlikuyu, Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Dolmabahçe Caddesi, Beyoğlu, Edirne Kapı, Bahçeli Evler, Halkalı, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ve Küçükçekmece'de yoğunluk var. Anadolu yakasında Kavacık, Çamlık, Ümraniye, Alemdağ Caddesi, İmes, Ataşehir, Altunizade, Üsküdar ve Harem Sahil Yolu Caddesi'nde yoğunluk yaşanmakta.
0: Arvento yol

0: olsun diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar'da.

0: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu akü bir numara.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanına çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112.

0: Best FM.
1: Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: fazlası birazdan Best FM'de.
1: Reklam.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başla, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Reklam.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.153 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.21, euro 55.26'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.529, çeyrek altın 11.073 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
5: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Zincirlikuyu, Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Şişli, Ayvansaray, Bayrampaşa, Cevizli Bağ, İncirli, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi Köprülü Kavşağı, Altunizade Köprülü Kavşağı, Acıbadem, Ataşehir, Ümraniye'ten bağlantı yolu ve Kavacık'ta yoğunluk yaşanmakta.
4: Arvento yol

0: Hipokrates risk haritasını sunar.
1: Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ve 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometreleri arasındaki Handere 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Şansa kalmaz işiniz.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabite varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: diyor.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş olan hız limitlerine mutlaka uyunuz. Özellikle kavşaklara ve tepe üstlerine yaklaşırken kesinlikle bu kurallar aklımıza gelmeli ve uyulmalıdır. Olası kaza riskine karşı belirlenen hız limitinin üzerine çıkın.

her şey sıradan giderken bir şarkı çalar ve modun değişir. Best FM'le enerjini yükseltme zamanı.

0: Best FM'de.
1: Reklam. Ekim'de çok önemli bir randevunuz var. Meme sağlığı kontrolü,

0: kazanan sensin.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
3: Vay, bu tavuk aşmış.

0: Best FM. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 22 ve 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometreleri arasındaki Handere 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
3: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
1: Yataş'la mutlu uykular.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Yanında ne olmalı sofrada?
9: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.
10: Eş

0: Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ultra Mega Premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle.
4: Bugünden yarına Allianz seninle.
3: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
5: Bu tatlı aşmış.

Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.

0: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyor.
1: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
2: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam.

senin şarkın, onun şarkısı, bizim şarkımız. Sonunda hepsi aynı yerde buluşuyor.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.099 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.21, euro 55.18'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.512, çeyrek altın 11.042 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
4: Hep seninle.
5: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite endeksi şu şekilde. İstanbul 73 kötü, Ankara 55 kötü, İzmir 131 sağlık açısından oldukça sakıncalı, Trabzon 60 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 92 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sundu.
4: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
6: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Şişli, Alaskar Gazi Caddesi, Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar, Mahmut Bey Caddesi, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Anadolu Hisarı, Kavacık, Ümraniye, Anadolu Otoyolu, Ataşehir, Maltepe, Pendik, Kadıköy, Bağdat Caddesi, O4 Çamlıca Anadolu Kavşığı, Altınrizade Köprülü Kavşığı, İcadiye, Bağlarbaşı ve Beylerbeyi'nde yoğunluk yaşanmakta.
6: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: Best FM'de 2013 yılının en sevilen şarkıları. Zinet Salih, Gelemiyorum Yanına.

Best FM'de 2013 yılının en sevilen şarkıları. Best FM. Kenan Doğulu, Kız Sana Hayran.

Best FM'de 2013 yılının en sevilen şarkıları. Best FM. Gökhan Özen, Budala.

0: Hepsi ve daha fazlası birazdan Best FM'de.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
7: 112.
8: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
9: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
10: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
11: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
12: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
13: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı

senin şarkın, onun şarkısı, bizim şarkımız. Sonunda hepsi aynı yerde buluşuyor.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.

0: Best FM.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
2: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 73 kötü, Ankara 55 kötü, İzmir 131 sağlık açısından oldukça sakıncalı, Trabzon 60 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 92 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet.

0: fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum. Sigara içti.

0: dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklam.
1: Shell'de 500 TL'ye varan maksi puanla yolculuk maksimumda. Hayat sana maksimum. 1 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Bu gençlik benim. Bana bunlarla gelin.
3: Yeni lezzetler keşfedilmeyi bekliyor. Maksimum Genç sana kafe ve restoranlarda %20 indirimle geliyor. Sen de iş cepten kampanyaya katıl. Kafe ve restoranlarda hesabı Maksimum Genç kredi kartınla öde. %20 indirimin keyfini çıkar. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Best FM. Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.110 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.21, euro 55.23'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.534, çeyrek altın 11.080 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Arvento yol durumu.

0: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Büyükdere Caddesi, Şişli, Kağıthane, Halıcıoğlu, Zeytinburnu, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Avcılar ve Esenyurt'ta yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi, Yalıboyu Caddesi, Altunizade Köprülü Kavşağı, Bağlarbaşı, Kadıköy, Bağdat Caddesi, Anadolu Otoyolu Kavşağı, Ataşehir, Ümraniye, Çakmak Köprüsü ve Kavacık'ta yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento yol...

Serdar Ortaç ve Kıpır Kıpır şarkısı Kara Kedi radyolarınızdaydı. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'den bir kez daha merhabalar. Ben Duygu Kurtez. Saatler 16'yı gösterene dek yanınızda olacağım. Tüm zamanların en iyilerini dinleyeceğiz. Akşamüstü saatlerinde buluştuk. Hayatta, dünyada neler oluyor hep beraber konuşacağız. Hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Yamanlar Auto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
6: Yamanlar Auto Ekspertiz.
7: Böyle

0: içerisinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Reklam.

Mustafa Ceceli ve Yıldız Tilbe düeti. Aşktan giderken radyolarınızdaydı. Taş Atlas'ın kullanıcı değerlendirmelerine göre hazırladığı dünyanın en iyi sandviçleri listesi paylaşıldı. Birinci sırada acaba ne var? Geliyor. Ülkemizden, Türkiye'den tombik döner var. Of, olsa da yesek valla.

0: Reklam.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

Özcan Deniz konuğumuzdu. Bu kez Japonya'dan bir haber paylaşacağım. Japonya'da 1900 metrekarelik bahçede yapılan 69 günlük denemede kazların dolaştığı alanlardaki yabani otlar ve ağaç gövdelerindeki yosunlar kazların giremediği bölüme kıyasla belirgin biçimde azalmış. Kazlar bahçede otlarken kendileri de büyümüş bu arada. Ortalama ağırlıkları 2,9 kilodan 4 kiloya çıkmış. 2007'de gerçekleştirilen deney kazların meyve bahçelerinde yabani otları kontrol altında tutmaya yardımcı olabileceğini göstermiş.

0: bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Ajda Pekkan konuğumuzdu. Formula 1 pilotlarının telsiz konuşmaları incelenmiş. Küfür sayısında zirvede olan isim belirlenmiş. 3361 telsiz mesajında toplam 222 küfür tespit ediliyor. Peki kime ait derseniz? Verstappen'e. Birinci sırada. Çok ayıp, hiç yakıştıramadım.

0: FM. Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.136 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.21, euro 55.21'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.521, çeyrek altın 11.059 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
4: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 73 kötü, Ankara 55 kötü, İzmir 131 sağlık açısından oldukça sakıncalı, Trabzon 60 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 92 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima hava kalite indeksini sundu.
4: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
7: Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.

0: Kayseri Niğde yolunun 22 ve 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometreleri arasındaki Handere 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Yeni saatimize de hoş geldiniz. Düşünsenize telefonumuzu Ahoy diye açsaydık nasıl olurdu sizce? Nereden çıktı bu şimdi diyorsanız durun hemen anlatacağım. Alexander Graham Bell telefon görüşmelerinin denizcilerin selamı Ahoy ile başlamasını istiyormuş aslında. Edison ise 1877'de Hello'yu önermiş. Telefon rehberleri de bu ifadeyi benimseyince yaygınlaşan selamlama Edison'un tercihi olmuş. Sizce hangisi daha güzel?

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Shell'de 500 TL'ye varan maksi puanla yolculuk maksimumda. 1 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişlerinizde 500 TL

böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam.

Levent Yüksel konuğumuzdu. Uzmanlar diyor ki bir arkadaşınızı kaybettiğinizde etrafınızdakiler acınızın büyüklüğünü fark etmeyebilir. Psikolojide tanınmayan yas denilen bu durumda kişi kaybının yeterince önemsenmediğini hissedip üzüntüsünü saklayabiliyormuş. Oysa aranızda kan bağı olmaması kaybettiğiniz kişinin hayatınızda bıraktığı boşluğu küçültmez diyor uzmanlar.

0: Sağ dönüşlerde yayaya yol verin. Yaya geçitlerinde yavaşlayın. Başka araçlarla aranıza mesafe koyun. Tek yönlü yollarda tabelalara bakarak ilerleyin. Sadece gerekli durumlarda korna çalın. Alkollü halde araç kullanmayın. Kullandığınız şeride dikkat edin. Hatalı sollamalardan kaçının.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.

0: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Reklam.

Kayahan ve Güzel şarkısı Anna Halim'den Best FM'deydi. Bir kız çocuğunun doğumu babasının işe alım tercihlerini değiştirebiliyormuş. Gelsin detaylar. Danimarka'da yapılan bir araştırma var ve bu araştırmaya göre ilk kez kız çocuğu olan erkek yöneticilerin benzer nitelikteki adaylar arasından daha fazla kadını işe almaya başladığı görülmüş.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Bu gençlik benim. Bana bunlarla gelin.
3: Promptlar yazılıyor, görseller yapılıyor. Maksimum Genç sana yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerinde %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap, toplamda 200 TL kazan.

Ebru Gündeş konuğumuzdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir aile avukatıyla öldürülen yakınlarının yapay zeka kopyasını hazırlayıp mahkemede katiliyle konuşturmuş. Videoda ölen kişinin kopyası başka bir hayatta muhtemelen arkadaş olabilirdik diyerek katilini affettiği mesajını vermiş. Temiz mahkemesi öldürülen kişinin hiç söylemediği bu sözlerin hakimin kararını etkilediğine hükmetmiş. Katiline verilen 10,5 yıllık hapis cezası iptal edilmiş. Ama suçlu olduğu kararı değişmemiş, cezası yeniden belirlenecekmiş.

0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi, Levent, Seyrantepe, Beşiktaş, Şişli, Çağlayan, Ok Meydanı, Edirne Kapı, Halıcıoğlu, Esenler, Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Uzunçayır, Göztepe, Kozyatağı, Bostancı, Küçükyalı, Maltepe, Kartal, Ataşehir, İmes, Ümraniye, Kabacık, Altunizade Köprülü Kavşağı, Libadiye, Kısıklı, Üsküdar, Harem Sahil Yolu Caddesi, Kadıköy ve Bağdat Caddesi'nde yoğunluk yaşanmakta.
0: Arvento

0: Partiz risk haritasını sunar.
1: Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 22 ve 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometreleri arasındaki Handere 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz
0: risk haritasını sundu.

Serdar Ortaç ve şarkısı Asrın Hatası radyolarınızdaydı. Yeni saatimize de hoş geldiniz. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Trafikte olan herkese iyi yolculuklar diliyorum. Oflayıp puflayanlar var. Bunalmış, daralmış olanlar var. Haklısınız, trafik çok yoğun biliyorum. Ama kulağınız burada olsun. Şarkılar her zaman olduğu gibi daha iyi hissetmemizi sağlayacak. Ayrılmayın lütfen. Radyonuz açık olsun.

0: Hepsi ve daha fazlası birazdan Best FM'de.
1: Reklam.
2: İşinizin başında siz, riskleri

Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önlemin

2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: çorba aşmış. Kreması süt aşmış.
1: Kreması süt aşmış. Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiyat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
3: Ekspertiz. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar'da.

Yalın konuğumuzdu. Geçtiğimiz günlerde herkesin çok beğendiği, sevdiği futbolcu Lionel Messi 21 yıllık Arjantin milli takımı kariyerini sonlandırdı. Arjantin tarihinin en çok forma giyen futbolcusuymuş kendisi. Arjantin tarihinin en çok gol atan futbolcusu ayrıca. Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkmış, 34 maç. Dünya Kupası tarihinde en fazla galibiyet alan futbolcu 23 galibiyetle ve Güney Afrika Dünya Kupası elemeleri tarihinin en golcü futbolcusu olmuş 36 golle. Bugüne kadar 6 Dünya Kupası var. 207 maç oynamış. 125 golü var, 68 de asist yapmış.

0: Fellaz. Lezzeti ezber bozar.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

Deniz Seki konuğumuzdu. Uzmanlar sanal gerçeklik, mistik deneyim yaşatabilir mi konusunu araştırmış. Sanal ortamı deneyimleyen katılımcıların bir bölümünde benlik algısının azalması, zaman ve mekan algısının değişmesi ve evrenle bütünleşme hissi gibi mistik deneyim belirtileri görülmüş. Fantastik yönlendirmeli deneyimi VR'da yaşayanların %28'i tam mistik deneyim kriterlerini karşılamış. Araştırmacılara göre bulgular, sanal gerçekliğin güçlü ve sıra dışı bilinç deneyimleri oluşturma potansiyeline işaret ediyor.

çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdu. Ah hala.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
0: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerinde maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinizi...

bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: Fellaz. Lezzeti ezber bozar.
1: Reklam.

Erzurum'da bir kahvehanede veresiye için istenen şartlar asılmış duvara. Kimlik fotokopisi, memur kefil, en az 3 kişi, 2 adet biyometrik fotoğraf. Son 2 gün içinde çekilmiş olacak. Sabıka kaydı, adına kayıtlı fatura, el sınıfı ehliyet, maaş bordrosu, sigara kullanmadığını gösteren sağlık raporu, öğrenim belgesi, kredi kartı borcu olmadığına dair banka yazısı, en yakın merkez cami imamından yeterlilik belgesi, son sınava ait KPSS'den en az 85 aldığını gösterir sınav sonuç belgesi. Yani veresiye isteme benden demenin uzun yolu.

0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.136 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.21, euro 55.21'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.521, çeyrek altın 11.059 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
4: Hep seninle Mitsubishi Elektrik.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 73 kötü, Ankara 55 kötü, İzmir 131 sağlık açısından oldukça sakıncalı, Trabzon 60 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 92 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
4: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
5: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Şişli, Fatih, Bayrampaşa, Edirne Kapı, İncirli, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Esenler, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk yaşanmakta. Anadolu yakasında Kavacık, Ümraniye, Alemdağ Caddesi, Tepeüstü, Çakmak Köprüsü, İmes, Ataşehir, Göztepe, Uzunçayır, Altunizade, Üsküdar, Beylerbeyi, Çengelköy, Kadıköy, Bostancı, Kozyatağı, Kartal ve Pendik'te yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento yol

0: Yeni Saatin açılışında Ajda Pekkan konuğumuzdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde yapay zeka, doktorun doğrudan onayı olmadan ilk kez reçete yazabilecek şekilde kullanılmaya başlanmış. Bu pilot programda yapay zeka hastaların yüz fotoğraflarını ve sağlık bilgilerini analiz ederek hafif ve orta şiddette akne için belirlenen topikal ilaçlardan birini reçete edebiliyormuş. Programın ilk aşamasında reçeteler doktor tarafından kontrol edilirken ilerleyen aşamalarda denetim sonradan yapılan incelemelere ve örneklemeye düşecekmiş. Yani reçetelerimizi de yapay zeka yazacak artık. Bunu anlıyoruz buradan.
1: Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen

0: Muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın. Yataşla
1: mutlu uykular. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

Orta Şekerli ve Sibel Can dinledik. Siz kahvenizi nasıl içiyorsunuz? Ben araştırmalara baktım. %55 gibi büyük bir oranla orta şekerli kahve tercih ediliyor. Ama en çok tercih edilense %70. Sade, şekersiz Türk kahvesi. Ben gibi şekerli kahveyi tercih edenlerin oranı ise sadece %2.

0: Sürücülerin seyir halinde giderken önündeki aracı güvenlik nedeniyle belli bir mesafeden takip etmesi gerekir. Bu takip mesafesi kendi araçlarının kilometre cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar metre olmalıdır.
1: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: arttırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi
3: sigorta. Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu akü bir numara.
5: Reklam.

Ferhat Göçer ve güzel şarkısı Cennet radyolarınızdaydı. Uzmanlara göre iyi tanımlanmamış duygular kaosa kaparalar. Olumsuz duyguların şiddetinden ziyade nasıl etiketlendiği önemlidir diyorlar. Çünkü yaşadığımız duygular ayrıntılı ve net tanımlandığında kişiye o an ne yapması gerektiğini fısıldayan bir eylem rehberine dönüşüyormuş. Haberiniz olsun.

0: Birazdan Best FM'de.
1: Reklam.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakın mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihinde.

Çelde boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy hizmet, happy fiyata, happy
1: sigorta. Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
3: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor.

0: bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Reklam.

Tarkan ve İşim Olmaz Best FM'deydi. Bu akşamlık benim için gitme vakti gelmiş oldu ama tabii ki tüm zamanların en iyilerini Best FM'de dinlemeye devam edeceğiz. Yarın sabah 7'de buluşalım isterseniz. İnşallah burada sizi bekliyor olacağım. Ben Duygu Kurtes. Dilerim her şey kalplerimize göre olsun. İyi akşamlar.

Senin şarkın, onun şarkısı, bizim şarkımız. Sonunda hepsi aynı yerde buluşuyor.

saçlarını okşaman, kaybolman gözlerinde, ellerimde hapsedip ellerini ve dudaklarından güzel şeyler duymak istiyor canım.

Herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken kimse bize ihanet etmemiş, biz kimseyi aldatmamışken, hani biz kimseye küsmemiş, hani hiç kimse ölmemişken. Eskiden de, çok eskiden de.

sensiz uzun, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak. Göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözü. Öyle kolay değildir.

özledim galiba seni, bu yüzden.

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum ben.

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakamazsın sen. Yağmur ya ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun.

ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakalım olsun sen. Yağmur yağ ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.